Serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak. Serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece, yandım bu gece. Bu gece.

0: görmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa bir şey...

gece. İnan ne sitemim ne de ahım var. Sanma ki tükenmez, bitmez bu gece. Benim Allah'ım var, ne gamım var. Senin yakacağın

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama.

0: Radyo Öğüt.
1: Anladım son yok seninle olmanın, mutluluk masalmış anladım. Yandığım gözlerin, kandığım sözlerin,

0: Reklamlar.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 tüm projelerin Emlak Bank, Takkarumman, faiz yok. Devlet güvencesiyle kiraklarla dilediği bir ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380

0: sonunda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Allah.
1: Radyo'nun reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce 81, Düzce 81 indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü tam...
9: Onuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı...

0: Sabahları. Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane, yazın tadını Visante ile çıkarın.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak.
7: Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte tam finansa gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü tam finansta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler. Sizleri bekliyor.
5: 6-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronik

0: Save Duş. Banyonuza atılan imza.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Waikiki'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonane'de. Motonane Uzun Mustafa Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444. 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Öğüt, en sevilen radyo istasyonu.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.

0: Bizden pozitif kurtulmak enerji. Zor. Siz nerede? Biz orada. Radyo Öğüt 102.1.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

6.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 64 81.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Abi bir kere de ezberleyin şu şarkıyı. Öykü Berk. Abi inanılmaz bir şarkı söyleme isteği var fakat... Şarkının sözlerini hiç hatırlamıyorum. Sadece evlerinin önü boyalı direkteyiz. Ölümde ayrılamam. Ay herkese günaydın, günaydın. Günaydın. Seda Sayan gibi açıyorum programı. Bak bir şarkı buldum fon müziği Allah aşkına. Çok eskilerden. Şarkıya bak. Hatırladınız mı? Yeni fon müziği. Arşivlerden. Herkese günaydın, merhabalar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Güzel bir güne merhaba demişizdir. Her şeyin, herkesin iyi olması temennisiyle programa başlamak istiyorum efendim. Telefon sesini mi kısmamışız? Şaşırmadık abi. Yayında olduğumuzu bilmiyor mu arkadaşlarımız? Bilmiyorlar mı? Evet, İstanbul bu ama yalnız çok çok hareketli değil bu fon müziği. Daha eğlenceli bir fon müziği alabilir miyiz efendim? Sayın Reji, alabilir miyiz? İşte bu be!

Evet sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım dediğim gibi güne güzel başlamışsınızdır. Muhteşem şarkılar var, eskilerden buldum getirdim. Ben DJ'niz Sibel Kabasakal. Nerede eskilerden, Galibela'dan kalmış şarkı? Şarkılar varsa bende. Eskilerden. Bizlere mesaj gönderebilirsiniz. 0545-524-1021. Tekrarlıyorum efendim. 0545-524-1021. Bugün sizlere İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın yaptığı kampanyalardan yine her zamanki gibi bahsedeceğim. Komşu alma, ev al diyeceğim. Çünkü bu kampanya kaçmaz efendim. Hadi hadi eskilere gidiyoruz. Hatırladınız mı şarkıyı? Çünkü artık yeni şarkılar bana hiçbir anlam ifade etmiyor. Yetişemiyoruz yani. Yine eskilerden bulup getirdiğim böyle tozlu arşivlerden üfleyip

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

şarkı kardeşim. Abla dedi ya, bu şarkıyı çalsan olur mu acaba? Biraz hareketin bir tık altındaydı ama sevgili Barış Man, çoğu değil tabii ki, Barış Akarsu. İsmini yine rahmetle andığımız en değerli sanatçılarımızdandı sevgili Barış Akarsu. Genç yaşta geçirmiş olduğu trafik kazasıyla kaybettik onu ama albümleri güzel, hala dinleniyor. O kadar efendi bir kimliği vardı ki hala daha Barış Akarsu'nun şarkılarını çalarken, onu rahmetle anarken, mekanı cennet olsun inşallah. Hani sanatçılık sadece şarkıcı olmakla sanatçı olmak arasında gerçekten çok büyük bir fark var ve ben Barış Akarsu'nun sanatçı olduğuna inanıyorum. Ömrü el verseydi çok daha iyi noktalarda olacaktı. Dediğim gibi Allah rahmet eylesin. Sevgili Ertuğrul kardeşim, nasılsın? Günaydın. Nasıl gidiyor işler? Nasıl gidiyor satışlar? Altın fiyatlarından bahset. Öznur Kuyumculuk. Bu arada sevgili Öznur, merhabalar dinliyorsan. Sana da buradan kalpler. Ertuğrul da onun dünya tatlısı oğlu. Birlikte Düzce'nin tek kadın kuyumcusu. Ve biraz böyle kadınların bir yerde böyle tek olması ne kadar havalı değil mi? Tekiz. Yani aslında şöyle bakılabilir. Kadın kadının halinden anlayabilir. Şimdi biliyorsunuz düğünler başladı, sünnetler, nişanlar. Herkes geziyor, dolaşıyor bir şekilde altın arayışı içerisinde. Ve ben her zaman söylüyorum Düzce esnafı için, biliyorsunuz bütün programımda söylediğim hep şey budur. İnsanlarla iletişiminiz iyi olsun. İnsanların sizi anlayabildiğini anlayın bir esnaf olarak. Bence onu çok iyi başarıyorlar. Çok pozitif. Ben onların yanına çay kahve içmeye gittiğim zaman gayet iyi eğleniyoruz. Zaten yani şöyle de bir durum var. Özgür biraz da şey, böyle konuşurken iletişiminde de gerçekten insanlarlaki o iletişim noktasında çok böyle karşı tarafa samimiyetini geçirebiliyor. Buna çok inanıyoruz. Öncelikle selamlarımızı gönderiyoruz müşterilerinize de efendim. Buradan selamlar. Altın olacak liralar. Altınlar liralar. Zor meslek ama değil mi? Bir de şey var mesela, ben şunu anlamıyorum. Hani geziyoruz ya mesela, kuyumcuları dolaşıyoruz falan. Şey yani hani nereden almamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir gün konuk olarak sevgili Özgür'ün yayını alayım eğer olursa. Eğer şunu anlamıyorum. Hani geziyoruz ya mesela, kuyumcuları dolaşıyoruz falan. Şey yani hani nereden almamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir gün

Şey işbirliği mi yapsak? Şey yapalım. Daire alana altın hediye edelim falan. Ben sevgili Çiğdem Hanım'la Muammer Bey'e söyleyeyim. Böyle bir şey yapalım yani. Vallahi süper olur ha. Abla ne kadar eskilere gideceğiz demiş. Bak şimdi ne kadar eskilere getiriyorum. Bak hatırladın mı bu şarkıyı? Sevgili Can hoş geldin, seyir halindeyiz. Abla lütfen dışarıdaki bizi unutma demiş. Siz kimsiniz kardeşim? İsminizi cisminizi yazsaydınız var. Nalan sen de hoş geldin. Biz de seyir halinde seninleyiz Siboş'um demiş. Canlarım benim. Biz böyle ya yayında yani. Öyle bir radyo programcılığı havası falan yok yani. Ablacım abici. Böyle devam ediyoruz. Ay

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız. Radyolarını yeni açanlar varmış. Sevgili Umut hoş geldin. Sinan sen de hoş geldin. Ve Demet sen de hoş geldin. Seyir halinde çokça dinleniyorsun abla. Nereye gitsem sesin orada. Nereye gitsem sen varsın be ya. Niye ya? Kötü bir şeymiş gibi söylemişsin. Ne var yani? Sesimizi duysun Düzce. Abi Düzce deyince böyle bir hayırdır modunu değil mi? Düzce'niyiz de ne ki ya? Abla geçen sene ev almıştım. Vallahi sizin kampanyanızı bilsem sizden alırdım demiş. Niye adamın sinirini bozuyorsun kardeşim? Almışsın artık. Neyse hayırlı uğurlu olsun. İlla bizden ev alacaksınız diye bir kaide yok yani. Bizler kampanyamızı anlatırız. İşinize gelirse alırsınız. İşinize gelmezse almazsınız. Ne yapalım yalvaralım mı yani? Ben bu kadar kampanyayla 40 ay vade yapıp 16.200 liraya taksitle sizlere ev imkanı sunup ne yapalım yani? Yalvaralım mı? Sarılalım mı? Gelin bizden alın kardeşim. Vatan geminin malları bunlar bana. Ya bir de şey var, biz Türk toplumu olarak dün de söylemiştim bunu. Çok fazla bir malı böyle anlattığın zaman onun şey gidiyor yani böyle esprisi. Niye? Çünkü bizde ters psikoloji var. Bak gerçekten böyle. Bir bakın ne kadar müdanlansız esnaf varsa o kadar iyi iş yapar. Adamın suratı beş karıştır, herkes gider. Hani biz bir yerde yanlış yapıyoruz herhalde bazen. Ama herkese sökmüyor tabii ki bu. Yani biri bana kampanya da yapsa, en güzel ürünleri de satsa... Ben o esnafa böyle kıl olduysam almam, aldırmam da. İşte geçenlerde anlatayım, dedikodu yapayım azıcık. Ne olur, ne olur. Dedikodu saati. Benim günah defteri ana bir tanık oldu yemin ediyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayınımız devam ediyor. Şimdi geçenlerde bir salıncak merakına girdik böyle ama... Farklı bir salıncak. Biz genelde mobilya takımlarımızı falan böyle real çelik kapıdan aldık. Çünkü onlar üretici falan. Sağ olsun hatta bize hediye ettiler. Muhteşem, çok güzel yani rengi falan efsane. Ama bizim istediğimiz o büyük yataklı böyle çekyat gibi düşünün. Onlardan yoktu. Şeyde real çelik kapıda yoktu. Normal böyle tek kişilik oturma salıncakları vardı. Neyse biz gittik bir yerden aldık arkadaşlar ama gelecek tabii ki. Siparişi veriyorsunuz gelecek tamam mı? Arkadaşlar 10 gün bekledim yok. 20 gün bekledim yok. 30 gün bekledim yok. 40 gün bekledim yok. Kız yaz bitti ya. Yaz bitti yaz sen gelmez oldun. Salıncağa şarkı söylüyorum burada sen gelmez oldun diye. Hayır benim anlamadığım bir konu var yani. Ya saçmalamayın yani 40 gün, 45 gün, 2 ayda ne öyle haç yolu bekler gibi salıncak yolu bekledik. Neyse neyse ama her gün darlıyorum yani. Geldi mi gelmedi mi iptal edeceğim, geldi mi gelmedi mi bilmem ne. Bir de radyoya alıyoruz bu arada, radyonun çok güzel bir terası var. Neyse bekliyoruz falan filan yok, en son geldi. Oh be dedim tamam unuttum, bütün sinirim geçti. Tamam dedim ya getirin artık falan böyle işimi gücümü bıraktım koştur koştur falan filan böyle. Geldim bir baktım yanlış renk. O görseldeki gibi güzel durmuyor böyle bir minder getirmişler gırcılı gırcılı gırcılı Allah'ım. Bu ne dedim ya. Biz bunu mu bekledik 2 ay boyunca? Hem yanlış ben bu renk istememiştim falan. Kadınlarda o renk takıntısı var. Bizim aldığımız bahçe mobilyasının rengi krem rengi. Gelen salıncakta krem rengi olsun, takım olsun tamam mı? Böyle kahverengi, cappuccino rengi salıncak getirmişler. Benim istediğim krem rengi. Adam diyor ki aynı renk bunlar. Abi bir de firma var ya bir şey söyleyeyim mi? Sizi renk körü yapıyor. Aynı işte abla bu falan yapıyor. Ya dedim kendini buradan attırma abi. 4. kattan aşağı. Ya ne anlatıyor yani? Kimin bağını soruyor? Sen gel 45 gün geçsin, 2 ay geçsin. Yanlış getir bir de aynı renk ya falan diye. Neyse sonra dedim ki tamam dedim ya artık böyle renklerin fotoğraflarını çekip yan yana koyuyorum. Şey diyorum soralım inelim aşağı aynı renk olduğunu kanıtlasınlar bize falan. Ha bir de insanları böyle keko yerine koyuyorlar yani.
Ha ben anlamadım yani. Neyse neyse, adamların da suçu değil. Orada sipariş alırken bir sıkıntı olmuş falan filan. Ama tabii ki benim bir tüh böyle şevkim falan gitti böyle. Ha dedim ya. Aman. Sonrasından bahsediyorum. Bir ablamız var, o da gitmiş işte bahçe seti falan almış. Oradan almış ama dediğim iki ayda gelmeyen. İki ayda gelmeyen yerden almış. Dedim abla sakın. Sakın. Hemen gidiyorsun, iptal ediyorsun. Dedim anında iptal ediyorsun. Seni başka bir yere getireceğim. Hemen Real Çelik Kapı'ya yönlendirdik arkadaşlarımıza falan. Gittik oraya. Bir de yanında ben de gidiyorum iptale. Diyor ki siz niye iptal ediyorsun? Dedim ki ben iptal ettiriyorum falan. Bak bir müşteriyi hiçbir zaman hafife almayın. Kim oradan ne alırsa alsın iptal ettireceğim. Bana birisi buradan bir şey aldım demesin. Bu kadar terbiyesizlik, bu kadar olmaz ya. Gerçekten aşırı sinir oldum. O yüzden iptal ettiriyorum. Önüme kim geldiyse iptal ettiriyorum. İptal kardeşim. Aa diyorlar iptal. Ve şey kadın soruyor. Neyi iptal ediyorsunuz? Ben cevap veriyorum. Canı istemiş. Yani neyse, konumuz buradan buraya nasıl geldi inşaattan bilmiyorum ama. Hani şuraya geleceğim. Yok işte bir satışı yaparken 2 ay 3 ay bu nedir abi? Böyle bir saçmalık olmaz. Salıncak şevkimiz falan gitti. Ama bu arada Karadeniz miydi? Çok affedersiniz. Karadeniz mobilya olması lazım bu çobanda. Bir de bu Yılca yoluna giderken sol tarafta. Arkadaşlar dün akşam bir arkadaşımıza ziyarete gitmiştik. Ya bir bahçe seti getirmişler. Bir mobilyalar var. Bir salıncaklar var. Gece saat 11.30-12 miydi? Arkadaşımla birlikte indik. Şey yapıyoruz, bir bakalım mı? Bir de dışarı koymuşlar falan. Arkadaşım diyor ki kameradan bizi izliyorlar. Bahçe seti çalacak halimiz yok burada. Bakıyoruz adamlar koymuş yani. Bu arada tebrik ediyorum Karadeniz mobilyayı. Gerçekten abi şey yapmışsınız yani. 10 numara bir iş yapmışsınız. Hani demişsiniz ki bu iş bizde. Bütün efsanevi takımlar getirmişler. Salıncağından tutun da bahçe mobilyalarına falan böyle. Yani bir saat dolaştım oraya. Gece gece saat 11 miydi 12 miydi neydi. Ben tebrik ediyorum. Yani böyle bu işi yapıyorsan abicim bin bir çeşidini getireceksin. Adamlar bin bir çeşidini getirmiş. Bugün de yarın da inşallah en müsait olduğum zaman da gidip oraya da bakacağım. Selamlar olsun. Tanımıyorum firmayı ama Karadeniz mobilya. Bahçe seti falan filan. Neyse. Evet. Ne anlatıyordum ben ya? Şartlar arkadaşlar, üniversitenin tam karşısında. Bazen bilmiyorum eksik mi anlatıyorum, tam olarak detaylara mı girmiyorum. Çok iyi anlattığıma inanıyorum. Çünkü sürekli de aynı şeyi söylediğimde insanları sıkmak istemiyorum. İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın şu anki etabı üniversitenin tam karşısında. 1+1 balkonumuz var, yerden ısıtması var, güvenliği var, suit olarak geçiyor. 1500 lira arkadaşlar. 1,5 Bu fasın ya 7,5 lira. Biz de daireleri öyle satıyoruz. Bu binalar 1,5 lira. Ya bir şey söyleyeceğim. Onu bunu boş verin de. Harbiden ev sahibi olmak istiyor musunuz? Ya benim bir tane 1+1'im olsun diyor musun kardeşim? Bana böyle ağzını yüzünü kaşını gözünü oynatma. İstiyor mu kardeşim? Bana cevap ver kardeşim. Ruh hastası diyeceğim. Şimdi bu adamlar ne yapıyor biliyor musun? 1500 liranın yarısını falan alıyor. Yani hadi yarısı diyelim, yarısını acıcık daha falan. Yani 800 lira falan, tamam mı? 800-850 bandında bir para istiyorlar senden. Sonra diyorlar ki bak senden senet istemiyorum. Kefil istemiyorum. Banka kredisi falan böyle. Hiçbir şey istemiyorum yani. Sen gel abicim bana ev lazım de, tamam mı, gel. Ve geri kalan, o yarısını ödüyorsunuz ya, geri kalanını da 40 ay vade yapıyor. Bir dakika. Sıfır faiz. Uhu komşu. Öyle bak. Yok işte ben 16.200 TL ödüyordum. Bundan bir sene sonra benim taksitim oldu 20.000 küsür. Vallahi yok, billahi yok. Yok arkadaş, yok ya. Adamlar tepe tüfe bilmem ne, faiz maiz yok. 40 ay sonra da 16.200 lira ödüyorsun. Ayın başında da ilk ödediğin taksitle 16.200 lira oluyor. Yani düşünsene ya. Böyle böyle ev sahibi oluyorsun. Kiraya vereceksin.
çöpe atacağın parayı değerlendiriyorsun. Daha ne yapsın arkadaşlar? İstanbul Boğaziçi İnşaat ne yapsın daha? Söyleyin yani. Hani elimizden gelse böyle bir imkanımız olsa ücretsiz daire satalım, verelim, satalım diyorum. Ücretsiz daire satalım nasıl? Ağzım hiç alışmamış bedavaya. Bir de şey var, villalarımız falan var. Yahyalarda yapıyoruz onları da. Onlardan bahsetmiyorum bile. Çünkü onların artık bilmiyorum bitmiş olabilir. Biz birinci etapı geçen ay bitirdik arkadaşlar. Birinci etap projemizde hiçbir dairemiz kalmadı. Yok. Bu da bitmek üzere. Yani 1+1'lerimiz. Dediğim gibi eğer istiyorsanız İstanbul Boğaziçi İnşaat'a internet üzerinden ya da Migros'un, merkezdeki Migros'u biliyorsunuz, Krem Park AVM'nin orada. Hemen arkasında Koskep'in binası var. Onun yanında zaten İstanbul Boğaziçi İnşaat yazıyor orada. Gidin, hiçbir şey söylemenize gerek yok. Tık tık kapıyı çalın arkadaşlar. Oturun, çay kahve. Ya da bir şekilde internet üzerinden İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın Instagram'ına bakın. Sayfasını gezin. Referanslarına bakın. Araştırın. Ne yapayım? Ne yapayım da? Yakında da zaten arkadaşlar Cuma yerinden Mehmet hoş geldin. Sezen Aksu mu? Çalarız. Sevgili Recep hoş geldin. Ponçiklerimle sizi dinliyorum demiş. Ay çok güzel bir şarkı buldum Ferhat Göçer'in albümünden. Bir dinlesenize, geliyorum şarkının sonrasında. Mesajınızı okuyacağım. Cuma yerine sevgiler, saygılar. Kübra sen de hoş geldin. Sibel ablacığım demiş. Yeni staja başladım ben. Hayırlı olsun kardeşim. İlk maaşınla yemek ısmarlarsın sen. Şarkının sonrasında geliyorum, bekleyin beni.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
2: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Abla evlenince söz dairemi oradan alacağım. Söz olsun sana. Evlendiğinde sana villa verelim. Yani 1+1'de şimdi alabilirsin. Bekarlar için güzel bence 1+1. Bir de genelde yatırım için de yapıyorlar. Yani arkadaşlar biliyorsunuz. Yani hani diyor ya bir abi var ya, anlatmama gerek yok diyorsunuz. Gerçekten anlatmamıza bazen gerek olmuyor. Şu an yani çok güzel fırsatlar var ve daha sonra arkadaşlar bu fırsatları gerçekten bulamayacağız. Hani diyorlar ya, bunlar bizim iyi günlerimiz. Çünkü bir ev almak, bir daire sahibi olmak çok zor. Zor zaten, zor da ileride daha zor olacak. Biz de bu zorlukların içerisine dedik ki Düzceliler için İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak, bu arada İstanbul Boğaziçi İnşaat Düzce'ye ait bir inşaat şirketi sevgili dostlar. İstanbul deyince İstanbul'un bir inşaat şirketi değildir, haberiniz olsun. Yani ismi, şimdi Ankara Pastanesi vardı yani eskiden, hatırlıyor musunuz? Yani Ankara Pastanesi Ankara'nın pastanesi miydi? Öyle düşünün yani, Allah aşkına. Bunun da bana açıklamasını lütfen yaptırmayın. Çünkü İstanbul Boğaziçi İnşaat Düzce'ye ait bir firma. Ve biz ne yapıyoruz? Yahyalar'da villa projelerini yapıyoruz. Ve sonrasında da yine 1+1'lerimizde artık Beçi'de, yani Beçi'nin böyle her yerinde İstanbul Boğaziçi İnşaat ismini göreceksiniz. Çünkü bir tanesinin böyle satışlarını bitirdik. Bitti yani. Valla peynir ekmek gibi gitti. Bilenler, duyanlar çatır çutur aldı evleri. Ama nasıl, bir şey söyleyeyim mi? İlk anlatırken mesela ben yine bundan birkaç ay önce anlatıyorum. O zaman 20 ay mıydı? 20 aydı herhalde. Bu sefer Muammer abicim dedi ki 40 ay yapıyorum ulan. 40 ay dedi. Yani şimdi şöyle, bizim yani İstanbul Boğaziçi İnşaat Muammer abim de sağa solu belli olmuyor. Yani şöyle belli olmuyor. Bazen böyle bonkör zamanla denk geldiğiniz zaman yani kampanya mampanya hak getiriyor. Hani diyoruz abicim emin misin bak 40 ay mı falan böyle. Ya şimdi boy boy reklam yaptırıyorlar. Boy boy anlatıyorlar. Biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Muammer abi diyor ki ya bu kadar diyor büyük fahiş reklamlara, hani tamam insanlar kendini bir şekilde tanıtıyor. Şu anda da reklam yapıyoruz ama hani tutup da böyle çok büyük bütçelerle insanların gözüne sokmaktansa bir şeyleri, değil mi? Biz reklama ayıracağımız bütçeyi, bu büyük bütçelere gidelim insanlara faydası olsun diyor. Nasıl faydası olsun? Ya ben bu adama 20 ay taksit yapacağım ama 40 ay yapayım. Yani beni, benden daire alan, bir şekilde beni tanıyan insanlar zaten yanındakine bakacak şartlarına falan yönlendirme. Çünkü bizim Düzce'de satışlarımız, komşusu birinden bir daire aldıysa yanındakine de tavsiye ediyor. Maalesef yıllardır bu satış böyle gidiyor. Bir yerden bir şey alırsınız, diğerleri de gider oradan bir şey alır. Yani hep böyle olmuştur. O yüzden bizden daire alanlar, bizleri tanıyanlar artık sadece bir alışveriş değil, ahbap da oluyoruz. Bazen öyle bir durum oluyor ki geliyorlar, dairelerini almışlar. İl dışından alanlar da var. Geçenlerde işte Adana'dan geldiler. Çocukları burada işte üniversite kazandı. Zaten burada bir yıla kalmaz daireler bitiyor. Sonrasında çocuk 4 sene falan burada okuyacak, belki de devam edecek. Onun için çok büyük bir yatırım. Şimdi annesi gidip orada 16.200 TL'ye düşünsene, geleceğini garanti altına aldı. Hem ev sahibi oldu hem de çocuğa normalde fix verebileceği yani 15 bin lira 20 bin lira bir kirayı düşünün. O kiraya artık çocuk geleceğini garanti altına aldı. Mükemmel bir şey yani. Hani bunun da ötesinde bir şey olamaz. Ve aynı zamanda da ne oldular? Çiğdem Hanım olsun, Muammer Bey olsun. Onlarla böyle güzel bir dostluk oldu. Hem çocuklarını işte emanet ettiklerinde. Yani çok güzel şeyler var, anlatabiliyor muyum? Yani sadece şey olarak bakmayın. Yani orada üniversitede doktorlarımız var, sonrasında öğrencilerimiz var, sonrasında tek başına kalmak zorunda kalan Beçi bölgesinde çalışan bir sürü dostlarımız var. Onlar için de müthiş bir kampanya. Hani bugün bir 850 bin liraya ayarladığınız zaman
geleceğinizi garanti altına alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bizim dairelerimiz öyle normal sıradan 1 artı 1 değil. Yani bizim dairelerimizde bir balkon var. Bir içiniz açılacak. Balkona çıktığınız zaman bir üniversiteyi görüyorsunuz. Karşılıklısınız zaten. Yani dairelerimizin en güzel jestlerinden birisi bu. Aldığımız yer üniversitenin tam karşısı. Bir de arkadaşlar biz diğer müteahhitler gibi kat karşılığı çalışmıyoruz. Prensiplerimiz arasında böyle bir şey yok. Kimsenin keyfiyle uğraşamayız yani. Paramız varsa yerimizi alıyoruz. İnşamızı yapmaya başlıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Yani yer bizim yer olduğu için problem yok. Ondan dolayı yani kimseyle de böyle hırgür ya da böyle bir güvensizlik böyle bir şey olmuyor. Tek muhatabınız biziz. Yerimizin zaten bakıldığı zaman bize ait olduğunu araştırırsınız, sorarsınız. Referanslarımızı görürsünüz arkadaşlar. İçiniz rahat bir şekilde. Dediğim gibi senet yok, sepet yok. Öyle yok efendim buralara yazıp gelin arkadaşlar işte senet yok, sepet yok bilmem ne falan deyip sizi çekip de orada ya abicim işte size bir banka kredisi çektirelim falan diye insanları keko yerine koymuyoruz. Niye? Çünkü gerek yok yani. Hani bu adam sana sinirleniyor. Şimdi ben gittiğim zaman hani bana böyle bir kampanya var diyorsun. Gidiyorum diyor ki ya tamam senet yok, sepet yok ama işte bizim bir banka kredisi hemen deneyelim. Bir de böyle değişik değişik kızları koyuyorlar bu tarz kampanyaların başına. Gerçekten böyle insanın sinir sistemi bozuluyor. Hani böyle seni nasıl aptal? Hemen bir deneyelim, hemen bir TC'nizi verin. Abi sen kimsin benim TC'mi istiyorsun ya? Hani sen ne ayaksın abi yani? Siz ne ayaksınız yani? Gelmişsin oraya, insanların duygularıyla oynuyorsun. Para yok, kredi kartları patlamış bizim. Gidiyoruz 2-3 bir şey alacağız, bir beyaz eşya vesaire neyse artık. Ulan diyoruz adamlar senetsiz sepetsiz demek ki böyle bir hani ticareti var. Tamam eyvallah. Onları da anlamak lazım ama insanları aptal yerine koymayın. Yazın oraya kardeşim. Her otu şeyi yazdığınız gibi oraya yazın. Banka kredisiyle veriyoruz deyin de. Hani insanları böyle önce ikna ederiz bir dükkana sokalım da. Bir şey söyleyeyim mi? Sizden nefret ediyorlar o zaman. Bak duble nefret ediliyorsunuz. Ben kredi çekmek istesem bankaya gider çekerim zaten. Gelip sana TC'm verip niye sana kredi çektireyim orada? Hani niye böyle bu kadar ucuz numaralara gidiyorsunuz? Adam gibi delikanlı gibi yazın oraya. Sinirlendim şu an ya. Neyse, bizde böyle yan çizme falan olayı yok arkadaşlar. Biz böyle kelime oyunları falan yapmıyoruz. Yok efendim şu kefil yok, senet yok, sepet yok dediğimizde böyle insanların duygularıyla oynayıp kendimize nefret ettirmiyoruz. Gerçekten senet yok, gerçekten kefil yok, gerçekten banka kredisi yok. Ve 40 ay vade 16.200 TL'ye daire sahibi oluyorsunuz. Gidin, aksini iddia eden birisi varsa bağlansın canlı yayına. Yo ya almazsam adam değilim. Biz buradayız arkadaşlar. Daha da söylenecek bir şey yok yani. Daha kurulabilecek bir cümle yok. İşinize gelirse. Katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum sevgili Muammer abim. Sevgili Çiğdem hanımcığım sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Sizin gibi esnaflar, sizin gibi işini iyi yapan gerçekten... insanlara hem yardımcı olup hem de böyle güler yüzü tatlı dilli bir ekibe ve böyle bir firmalara daha doğrusu ihtiyacımız var diyorum ve katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun.

Mahallenin köşesinden yükselen o mis gibi koku. Hamburger, cheeseburger, kumru, sosisli patso. Hakiki İnegöl köfte ve özel soslu patatesin tadı bir başka. Eski dostlukların, sıcak sohbetlerin ve gerçek lezzetlerin adresi burada. Bir yandan sohbetin tadı, bir yandan taptaze hazırlanan ürünlerin lezzeti. Yıllardır değişmeyen samimiyet ve doyuran tatlar aynı adreste buluşuyor. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak numara 9. Alo sipariş 0380 524 2122. Lezzetin en samimi hali sizi bekliyor. Doyum Hamburger, sadece bir lezzet durağı değil, mahallenin buluşma noktası.

Abi insanın sevdiğine pişman olması kadar kötü bir şey yok ya. İnsan sevdiğine pişman oluyor, düşünsene. Hani bu bir yemek değil ki yani. Hani bir şey yersiniz pişman oldum. Aa midem çok kötü oldu falan dersiniz. Çok affedersiniz, istifra edip belki kurtulabilirsin ya da içtiğiniz bir şey tükürebilirsiniz falan, ama sevdiğine pişman olmak ne demek yani, değil mi? Bir hayat ve en kötü şey de şu, insanların özellikle aşık olduklarında düşünme ya da salgıladıkları ve aptal oldukları... Yani beynini yönetemediklerindeki o salgı aynı, eşdeğermiş. Şapşık oluyorlar ya böyle. Hani diyorlar ya, saf mısın sen? Yani böyle bir şey var. Ama insanların gerçekten sevdiğine pişman olmak. Bir emek, bir hayat. Yani merhaba diyorsunuz. Bir hayata birlikte devam etmeye karar veriyorsunuz. Konuşuyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Ya yani her şey çok yolunda. Duygusal bağlamda. Bir aşk var. Geleceğe yönelik konuşmalar yapıyorsunuz. İşte evlenebiliriz. İşte yok çocuğumuz olsun, yok pembe panjurlu evlerimiz olsun falan. Hayaller var, hayatlar. Ve sonrasında hayatınızı, siz kendi hayatınızı bir başkasının psikolojisine göre, hayatına göre yönlendiriyorsunuz. O müsait değilse siz de müsait olamıyorsunuz. O mutsuzsa siz de mutsuzsunuz. Onun ekonomik özgürlüğü ne kadarsa siz de o kadar oluyorsunuz. Yani siz ister istemez hayatınızdaki insan oluyorsunuz. Erkek arkadaşınız, nişanlınız, ne bileyim işte geleceğe dair planlar yaptığınız kişi. Ve sonra yıllar geçiyor. bu da şey gibi, hikaye anlatıyorum gibi oldu ama yani şu an tamamıyla anlatılan şeyler hepimizin hayatında yaşadığı şeyler. İnanıyorsunuz ve bir zaman sonra birden bir şeyler bitiyor böyle puf. Yani yaşanılan o geçmişte kalan vaatler, hayatlar, düşünceler, konuşmalar, el ele tutuşmalar, hayatımda ya sen olmazsan ölürüm ben be diyen o adam bir anda yok oluyor. Sanki... Hiç o cümleleri kurmamış, sanki hayatınıza başka biri gelmiş gibi acımasız oluyor. Ses tonu yükseliyor, işte sizi istemediğini söylüyor. Bir anda ya her şey çok başka oluyor. Ve siz şunu gerçekten düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki yani hayat ne kadar acımasız ve verdiğiniz o değeri bir daha nasıl geri alabilirsiniz? Alamıyorsunuz. Çünkü geçmişte kalan bir 3-4-5 yıl var. Belki diyorsunuz acaba hayatıma o zaman başka birisi girseydi daha mı mutlu olurdum, yani o hırçınlığı asla yenemiyorsunuz. Neyse, diyoruz ki okey, biterse bitsin, yallah be. Adam mı yok falan. Sonra arkadaşlar, çok enteresandır ki bu arkadaşlar bir zaman sonra, hayatlarına çok kısa bir zaman sonra birilerini alıyorlar. Bu sefer şu düşünceye sahip oluyoruz. Lan zaten bunlar vardı galiba. Hani ben böyle bir boynuzlandım. Böyle bir rengeyine döndüm falan, böyle sıvalıyorum. Haberim yok. O kadar güveniyorsunuz ki. Yani bir insan ne derse okey. Yani güven olmadıktan sonra ilişki olmaz. Ama bu güveni kötüye kullanan insanlar oluyor. Çünkü her şeye güvendiğiniz için adamın telefonuna bakmıyorsunuz. İşte ne bileyim hayatında ne olmuş ne gitmiş. İşte biri aramış kimmiş diye sormuyorsun. Güveniyorsun ulan zaten. Hayatındaki insana güvenmezsen kime güveneceksin? Bir zaman sonra da rengeyine dönüyorsun. Böyle oturduğun yerden kalkamıyorsun. Çünkü rengeyi biliyorsunuz en uzun boynuzu. Ay, açıklamaya bak ya, ne kadar iğrenç konuşuyorum şu an. Neyse, şöyle toplayayım mı konuşmama? Hani pişman olmak, şarkıyla alakalı başladık ya söze. İnsanın sevdiğine pişman olması, keşke demesi. Aslında hayatta bir yönden de kendi açısından büyük bir tecrübe. Bazen iyi, bazen kötü olarak değerlendirilebilir. Bir de hayatınızda olmak isteyen insanlara şans veremiyorsunuz. Korkuyorsunuz. Ulan diyorsun 4-5 senedir birlikte olduğum, evlenmeyi düşündüğüm hıyar, çok affedersiniz.
bana bunu yaptı. Bu kim ulan diyorsun daha böyle. İşte aşkım, canım, seviyorum falan. Ya bir yürü git falan. Sonra yalnızlaşıyorsunuz. Bir daha kimseye güvenemiyorsunuz. Ne kadar acı bir olay. Yani birisi sizin hayatınızın içinden geçiyor ya. Hem geçmişte zarar veriyor, hem de geleceğinize yönelik zarar veriyor. Çünkü güven duygusunu bitiriyor. İnsanlar da güven duygusu tek kullanımlıktır. Yani her ne kadar güveniyorum deseniz de geçmişteki o travmalarınız sizi rahat bırakmayacak arkadaşlar. Ve sürekli şu kıyaslamayı yapacaksınız. O böyle yaptı, bu da böyle yaptı. Yani sürekli bu düşünceyle yaşadığınız zaman da hiçbir şeyden keyif alamayacaksınız. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama hayatımızda mutlaka ve mutlaka bu durumu yaşayan çokça insan olduğuna inanıyorum. Benim fikrim şu. Bir Karadeniz atasözünün dediği gibi bir Karadeniz atasözüdür bu. Paktın olmuyor, pakmayacaksın. Yani hayat nereye sürüklerse artık yaşamamız gereken durum, boynuzlanacağız mı? Çok mu sevileceğiz, böyle el üstünde mi duracağız bilmiyoruz. Hayatı biraz akışına bırakmak gerekiyor. Çünkü geleceğe yönelik yaşadığımız hiçbir şeyde maalesef bilemediğimiz gibi mutluluk ve mutsuzluğun bizi nerede bulacağını bilemiyoruz. Sadece hayatımıza seçtiğimiz insanları yarın bir gün ne kadar iyi anne olabilir, ne kadar iyi baba olabilir. Eğer kavga etmiyorsanız, hayatınızda gerçekten çok düzgün bir yol varsa, bir de bir şey söyleyeyim mi? Bence son olarak söyleyeyim, çok uzadı mevzu. Şuna da dikkat edin arkadaşlar. Hayatınızdaki insan sizi yormuyorsa okey. Siz açıklama yapmak zorundaysanız, sürekli kavga ediyorsanız ve sürekli böyle bir şeyleri anlatmaya çalışıyorsanız inanılmaz yanlış bir yoldasınız. Çünkü sizin ruh ikiziniz siz daha cümle kurmadan, sizin anlatmak istediğiniz şeyi söylemeden zaten harekete geçen insandır. Hani hissetmek. O cümlelere döküldükten sonra bir anlamı yok. Bu ne ya? Aşk doktoru gibi konuştum. Şimdi boş verin aşkı maşkı. Karnımız aç mı arkadaşlar? Karnımız açsa biliyorsunuz bizim bu saatte doyum hamburgerimiz var. Adamlar 120 TL'ye böyle 10 numara 5 yıldız bir hamburger yapıyor. Bütün düzce aç kalmasın kardeşim bizden diyor. Ama çok yoğun çalışıyor bu arkadaşlar. Yetişemiyor arkadaşlar. Bakın ben reklamlarını yapıyorum burada, anlatıyorum. Bir tane hamburger, bir tost yemedim yayın saatinde. Vallahi korkuyorum aramaya. Ne zaman arasam meşgul. Özellikle sipariş hattından arıyorum. Diğer şimdi arkadaşın hattını ararsam ayıp olur. Hani sipariş hattından arayayım ki sipariş isteyeyim diye. Abi meşgulden normale dönmüyor adamlar. Adamlar iş yapıyor. Şimdi vakitlerinden çalmamak için. Yani terzi kendi söküğünü dikemezmiş. Ben size sipariş edin diyorum ama kendime bile sipariş edemiyorum yoğunluktan. Neyse maşallah, subhanallah. İş yapın siz, 120 TL'ye hamburger 10 numara.

0: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Yengen, kavurmalı tost, karışık tost, kumru ve daha niceleri. Acıktığınızda aklına gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi, Şehit Muhtar Sokak, No 9, sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger, mahallenizin vazgeçilmez lezzeti.
1: Doyum Hamburger sponsorluğunda Sibel'le Pozitif Enerji devam ediyor.

Zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku, sokağın köşesinde toplanan kalabalık, bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler, bir lokmada geçmişe götürdük. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede

Hafta sonu yağmur var mı diye biri sormuş bana. Meteoroloji miyim kardeşim? Abi nereden bileyim ya? Bak internetten, yok mu Google amca? ChatGPT miyim ulan ben? Bayağı da sormuş yani, abla hafta sonu yağmur var mı demiş. Bilmiyorum var mı, bakayım hadi, kırmayayım seni, dinleyici yazmış, dur bakana kadar da şey yapalım, düzce hava durumu diyelim. Meteorolojiye biz paramızı ödedik mi acaba, borçluysak falan bazen söylemiyor yani, güneşi deyip yağmurlu yağmurlu deyip güneş çıkıyor. Meteoroloji de bizi ara sıra böyle şey yapıyor. Ara sıra böyle eğleniyor herhalde, borcumuz mu var ne var bilmiyorum ki yani. Düzce hava durumu, çünkü bunu yapmak zorundayız. Dinleyici veli nimetimizdir diyorum efendim. Bakıyoruz, çarşamba günü parçalı bulutlu gösteriyor. Perşembe günü 24 derece 17 derece diyor. Ama perşembe günü yağmur yok. Cuma günü var, 22-16 diyor. Cuma günü yüzde kaç efendim, bunu görebiliyor muyuz acaba? Bunlardan da hiç anlamıyorum ya. Neyse bakıyorum. Bakıyorum 15 günlük tahmin demiş. Düzce hava durumu. Hemen bakalım arkadaşlar. 17 derece olacağını söylemişler. Abi beni uğraştırdığın şeye bak dinleyici ya. Neyse bu arada doyum hamburgerden bahsedelim bu uygulamaya bakarken. Oğlum horlama çocuğumla işe geldim bugün yine. Sevgili Gofi'nin horultularını duyabilirsiniz canlı yayında. Çocuğum horlama, sen kızsın, kızlar horlamaz yahu. Şimdi bakıyorum, dur perşembe günü. Bugün ne ya? Bugün günlerden ne? Çarşamba değil mi? Allah'ım, radyo programcısı dinleyicilerine günlerden ne diyor soruyor.

geldiğimiz noktaya bak ya. Evet, Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Numarasını veriyorum Doyum Hamburger'in. Karnınız acıktı mı arkadaşlar? Böyle sıcak bir hamburger ekmeğinin arasında böyle muhteşem bir köfte. Öyle hazır falan bir köfte değil bu. Hazır falan değil. Sevmiyorum hazır köfteleri, sevmiyorum ya. Bak, ünlü bir yer var, tamam mı, Düzce'de. Kötülemeyeyim, karalamayayım. Çünkü herkes sonuçta ekmeğinin peşinde, değil mi? Oğlum oğlumasın. Sayın Reci, köpeğimi alabilir misiniz buradan? Ay, köpeğim dedim, pardon, çocuğumu. Bazen de böyle ruh hastası hayvan severler. Diyor ki mesela, yolda gidiyorum, hey pişt pişt köpeğe bak diyor. Annesi böyle yapıyor. Ona köpek demeyin, onun bir adı var. Abi köpek yani sonuçta, benim çocuğum gibi, evet. Ama sonuçta bu bir köpek yani. İsmi var, adı Gofret yani. Abi saçma sapan ruh hastası oldunuz iyice. Onun bir adı var, tamam mı? Abla peki bu insan mı falan diye sorusu geliyor. Neyse, ne anlatıyordum, hamburgerden bahsediyorduk. Şimdi Düzce'de bir yer var. Böyle herkes gidiyor falan, beğeniyor ama bilmiyorum, ben oranın hamburgerlerini sevmiyorum mesela. Niye sevmiyorum? Yani köftesini sevmiyorum. Çünkü bana şey andırıyor böyle, Allah Allah, bir ben mi sevmiyorum acaba? Böyle lastik gibi falan yani. Hani hazır köfte böyle ısırıyorsunuz ya böyle. Yani bilmiyorum, böyle bir hani et dediğin dağılır yani. Hani et köfteyi yerken böyle biraz dağılması lazım ağızda. Köfte yiyorsun da. Şimdi orada bir kere iftara gitmiştik biz. Neyse, bahsediyorlar, iyi bir yer falan filan. Ben de ilk defa gidiyorum, dedim tamam güzel. Abi bir geldi, bak yemin ediyorum, dedim ki bahsettiğiniz yer burası mı? Abi lastik gibi ya, ben yiyemedim. Bak beğenenler de var bu arada. Hani böyle o güzel diyenler de var. Ben onları hiç anlamış değilim. Köfte dediğim böyle bildiğin o kıyma böyle yoğrulur. Sonrasında böyle kasaptan böyle et alınır löp löp. Yani dondurulmuş bir yerden köfte yiyeceğime giderim Bim'den alırım, kızartırım, yerim yani. Bu arada artık bizim çocuklar şey yapacakmış. Ekmek arası yani hamburger haricinde köfte ekmeğe de döndüler. Yani İnegöl köftesiymiş. İnşallah benim dediğim köftelerden değildir. Bilmiyorum, ben sevmiyorum ama bizimkiler şey, yine aynı bizim hamburger köftesinden yapacaklar. Hani herkes böyle hamburger falan sevmeyenler oluyor ya. Onlar da herhalde böyle köfte ekmek arasına böyle domates, biberi falan böyle hafif de böyle bir yağlı, o köftenin yağ ekmeğe gelecek falan. Domatesle böyle bir harmanlanacak falan. Bizim çocuklar bayağı şey yaptı yani böyle. Hani ilk önce biz dedik ki hani yeni aldılar falan ya böyle. Hani reklamı falan da yoktu bizim bu Doyum Hamburger'e. Küçük yer falan, böyle abi işte satıyordu o gün köfteleri. Bugün kaç tane köfte sattım? 30 tane. Ben gidiyorum eve falan diyordu yani. Ne yapayım, bana ne, aç kalın diyordu. Ben mi doyuracağım sizi falan. Ya bizim ustanın parayla falan işi yoktu böyle. Hizmeti seviyor falan da. Ya bana ne kardeşim ya, ben mi hizmet edeceğim bu diziye falan. Adam basıp gidiyordu. Yani şöyle, uğraşamıyordu arkadaşlar. Zor iş. Bak, tek başına ya da iki kişiyle yapılabilecek bir iş değil. Bu yemek sektörü gerçekten ekip işi istiyor. Şimdi bu arkadaşlar, bizim çocuklar. Ben orayı basın kafe olarak, basın hamburger olarak değiştirelim diyorum. Çünkü bizim bütün haberciler orada. Yani hepimiz oradayız yani. Orada yiyip orada içiyoruz artık. Ondan dolayı diyorum ki basın kafe olarak değiştirelim. Olmaz diyorlar. Neyse. Ne anlatıyordum ben? Heyecanlı heyecanlı geleceğim noktaya gelemedim. Bir şey söyleyeceğim. Ben anlatırken artık anlatacaklarımı unutuyorum ya. Bendeki B12 seviyesi. Hamburgerden bahsediyordum. Ekipten bahsediyordum. Heh, tamam, biz aldık. Dedik ki, biz aldık derken arkadaşım, kankam, sevgili Arif dedi ki, biz alalım burayı dedi, kaç kişiyiz dedi, bu lezzeti dedi bütün Düzce duysun falan filan, tamam mı? Önce beni aradı, kanka dedi, bak gel burada dedi bir hamburger var, bundan bir ye ama dedi bana doğru söyle. Ya Arif çok hoş böyle be, bak yemin ediyorum, bak Allah'ına bak, bak adam gibi söyle, eleştireceğin şeyi söyle artık, burası bizim falan, tamam mı? Ben de tamam ulan dedim, hamburgeri yedim, bak dedi bu hamburger eskilerden ismini verdi. Bu hamburgeri biliyor muydun dedi. Benim ergenlik zamanlarımda falan
O hamburgerde böyle o ismi vardı yani Düzce'de. Biliyor mu lan dedim, ben küçüktüm o zaman, böyle hamburger kokusu geliyordu. İşte dedi bizim ustamız dedi oranın ustası dedi. Abi eyvallah, neyse hamburgeri yedim, tamam mı? Gerçekten de hani insan böyle geçmişten kalan hani o koku da getirir ya böyle çok eskilere. Çok eskiden o hamburger salonundaki girdiğiniz zaman hamburger kokusunu alırsınız ya. Abi o kokuyu aldım, o tadı aldım. Adam usta hiç değiştirmemiş lezzetini. Dedim ki abi bu iş yapar. Bu iş yapar. Neyse sonrasında arkadaşlar dedim ki Arifçim yani sen dedim böyle çok mütevazi başlıyorsun ama bu olay patlar, biz yetişemeyiz. Bak sen 120 TL'ye hamburger satıyorsun. Bence çok uygun dedim kendisine, 120 TL. O da dedi ki bizi dedi kurtarır dedi. Hani bizi kurtarır dedi. Yesin dedi çoluk çocuk dedi hamburger. Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Kıytırık bir şey olsa eyvallah. Daha hani öyle bakıldığı zaman böyle gerçekten bazıları uygun bir şey satıyor. Abi diyorsun ki böyle yalvarıyorsun. Diyorsun ki abi bunu niye satıyorsun ya? Biraz daha pahalı yap da yiyelim şunu yani. Tamam böyle şey satarlar ya, börek satarlar. Kıymalı börekler. Adam hamuru bir basar. Böyle oltayla kıyma ararsın içinde falan yani. Ben de üzülüyorum. Hani böyle satmaktansa hani hamur yedireceğine hani kıymalı yap. Bak mesela o konuda da pastacıyı çok beğeniyorum. Mesela pastacı şey yapıyor, tamam mı? Biraz bir tık daha hani normal yerlere göre şey biraz daha pahalı ama pastacının o şeyi mesela pastasından başka pastayı yemiyorum. Kurabiyesine bayılıyorum. Abi bir poğaça almak için bile gittiğinizde pastacının o şeyi var yani hani bir lezzeti var. Mesela Üsküdar diye bir börek var orada şey. Börek miydi, poğaça mıydı, kıymalı. Adam böyle basmış kıymayı, tamam mı? Ye kardeşim diyor. 2 kuruş daha fazla veriyorsun. Harbiden börek yiyorsun. Harbiden kıyma yiyorsun falan. Bazı yerlere gidiyorsun, kıymalı börek diyor. Bir koyuyorsun, bir bakıyorsun hamur. Siz biliyorsunuz zaten bunu. Neyse. O yüzden biz de böyle hani insanlar yediği zaman lezzetli hamburgerlerimizi 120 TL'ye satıyoruz arkadaşlar. Şimdi sipariş verebilirsiniz. 524 21 22. Biraz meşgul çalabilir çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Hem fiyatlarımızdan bir de sipariş verenler tekrar sipariş verdikleri için, beğendikleri için arkadaşlar bir sipariş veren tekrar sipariş veriyor. Sonra dedim ki 120 lira biz yetişemeyiz baba dedim. Hatta dedim ki bak bence şöyle yapalım. Gel dedim. Bunu dedim böyle şehir merkezine, böyle şehrin göbeğine taşı dedim bak. Sen dedim bir numaralı ol, bir numara olacaksın burada. Daha da bir numaralı. Ya dedi ki abi biz dedi bunu dedi merkeze taşırsak kanka. Yani bu merkeze dedi evet çok güzel bir noktada olur ama dedi. Ne olursa olsun dedi eski lezzeti olmaz. Ne kadar büyürsen o kadar lezzet gider dedi ya. O zaman büyümeye gerek yok. Bize burası yetiyor kardeşim diyorum. Doyum Hamburger sponsorluğunda. Numarayı vereyim, o kadar bahsettim. Sipariş. Allah aşkına bir tane sipariş verip de sinirlendirmeyin yani. Arıyorsunuz ta nerelerden abi bir hamburger getirsene. Abicim motora benzin yakıyor benzin. Bir tane hamburger için bizi yor. En azından 2-3 tane falan iste yani. 524 21 20.

0: Bizden kurtulmak zor. Siz nerede? Biz orada. Radyo Öğüt 102.1.
1: Bir zamanlar mahalle arasında başlayan lezzet yolculuğu bugün de devam ediyor. Küçük bir dükkandan yükselen o tanıdık koku. Sokağın köşesinde toplanan kalabalık. Bir tostun tel tel uzayan peyniri, bir hamburgerin içinden gelen o iştah açan sıcaklık. Zaman değişse de o his hiç değişmiyor. Bir taburede oturup ayaküstü paylaşılan sohbetler. Bir lokmada geçmişe götüren o eski mahalle lezzeti. Acıktığınızda aklınıza gelsin, canınız çektiğinde kapınızı çalsın. Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Sokak numara 9. Sipariş hattı 0380 524 21 22. Lezzet yakınınızda, telefon kadar yakın. Doyum Hamburger. Mahallenin değişmeyen tadı.

0: Sevgili Esra Özmen'i yine benim çok sevdiğim şarkılardan, şarkılarından, albümlerinden yahu konuşamadım. Boş bir en güzel şarkısı bence.
1: Nereye gideceğim? Kimse beni sevmiyor, ben kimi seveceğim? Boş bir sandal gibi.
0: Aa, dinleyicilerimizden birisi demiş ki sevgili Murat, geçen gün ben gittim oraya ya, böyle harbi uygun ama iki tane yedim demiş. İki tane gider. Gider baba. İki tane gider. İki tane yenir yani. Gerçekten iki tane. Bir tane yenmez ki gitmişken demiş. Helal olsun. Söyleseydin bari, radyodan geldim, duydum. O kadar anlattı. Biraz benim dinleyicilerim gittiği zaman da bir övün beni orada yani. Gerçekten yapın. O kadar anlatıyorum burada yani. Söyleyin. Bahsedin benden. Avam olsun be ya. Avam olsun be ya. Sonra demiş ki Rus salatası vardı içinde, eskisi gibi demiş. Evet evet, eskisi gibi Rus salatası da vardı. Bir şey diyecektim bak, yine aklımda bir şey vardı, yine unuttum. Neyse ya, tamam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şapşikler program bitti. Yo, daha 10 dakikamız var. 10 dakika, 10 dakika. Sibel abla bir şeyler anlatıyorsun ya, bayılıyorum o zaman sana. Geçmişten bir şeyler anlatsana. Vallahi bak, şarkılardan daha çok dinliyorum seni. Konuşma tarzın, harbiliğin, doğallığın, bayılıyorum demiş. Çok rahatsın ve inanılmaz tatlısın demiş. Anlat yani, boş bir şey olsa bile anlat ya. Çok gülüyorum ben sana. Bir şey söyleyeyim, iyi bir şey mi dedi, kötü bir şey mi? Vallahi anlamadım yani. Kafa mı yaptı bizde, yoksa? Harbiden ciddi ciddi konuş mu diyor. Söyledim demiş. Aferin. Bir de şey istiyorum sizden beyler ya. Çok şey istiyorum biliyorum ama Doyum Hamburger'e gittiğiniz zaman bir fotoğraf çektirip bana atabilir misiniz hamburger yerken? Ya ne olur. Ya ne olur. Şey olsun. Ya da böyle hamburger sipariş ettiyseniz, hani paketi açarken böyle küçük bir video ya da fotoğraf, hani ya da memnuniyet şeysi falan. Vallahi bak. Yani yaparsanız sevinirim. Hani dinleyicilerim falan. Ya benim bir dinleyicim var bak, bir ara Emrecan Lastik var biliyorsunuz. Emrecan Lastik, selamlar, saygılar sevgili Barış, Erhan, Emre. Düzce'nin en iyi jant lastik denildiği zaman harbiden böyle en kralı onlar, biliyorsunuz zaten. Eski Kızılay kan merkezinin olduğu yerde, Rabia heykeline giderken. Şimdi ben onların sponsorluğunu yaparken, onlarla birlikte çalışırken, dönem dönem sürekli çalıştık zaten. Ara ara çalışıyoruz. Genelde kışa girerken. böyle lastik sezonunda, siz daha yolda kalmadan önce hemen biz reklama başlıyoruz. Neyse, şey yaptık. Sonra onlardan falan bahsediyorum. Benim dinleyicilerim Amasya'dan, Eskişehir'den Emrecan Lastik'e şey lastiklerini falan yaptırdılar. Gittiler Amasya'dan gelenler falan. Valla ne güzel ya, dedi ki Barış aradı. Sibel dedi, dinleyicin geldi, sana dedi elma getirdi Amasya'dan. İşte bir sürü şey getirdi, hediyeler falan filan böyle. Bütün dedi işlemlerini dedi bizde yaptırdı. O Ankara'dan İstanbul'a da geçecekmiş. Biliyorsunuz yayınımız internet üzerinden dünyanın her yerinde dinlenebiliyor. Amasya'daki dinleyicimiz de dedi ki zaten lastikler yapılacak, gidelim bizim kızın sponsor olduğu yerde yaptıralım. Vallahi çok memnun oldum. Hani Düzce'den birileri tabii ki gidiyor. Ama hani başka illerden de böyle gelip bizim sponsorumuza, şimdi mesela internet üzerinden dinleyen bir dinleyicim oraya gittiği zaman, ne bileyim, başka bir ilden mesela Doyum Hamburger'de bir hamburger yese, bir fotoğrafını atsa falan, inanılmaz tatlı oluyor yani. Neyse, bundan sonra sevgili Murat, senden de istiyorum bir fotoğraf karesi. Oraya gittiğin zaman fotoğraf alalım. Şimdi iyi yayınlar. Çilimli Pırpır Mahallesi'nde seni dinliyorum. Uzun zamandır yoktum. İyi yayınlar diliyorum tekrardan. Sevgili Mustafa. Mustafa, senin adına yazılmış bir şarkı var biliyorsun değil mi? Mustafa Mısır'ın bir tane. Hem arabası var hem parası, Mustafa Mısır. Biliyor musun o şarkıyı? Sevgiler saygılar, Pırpır Köyü'ne de buradan kucaklıyorsun sevgiler. Bu arada Mustafa bak, beni birisi davet etmişti, hatırlıyor musun? Çilimli'de bir yerdi galiba. Millet Bahçesi miydi neydi? Ya gel gel gel gel gel, misafirimiz ol, kahvaltımızı yap. Yemin ediyorum o kadar şey söylediniz. Daha şu an sesiniz solunuz çıkıyor. Davet edip de sonrasında peki dönme. Vaz mı? Neyse, selamlar olsun. Şaka yapıyorum. O zaman biz de çok yoğunduk zaten. Bakılır gidilir yani. Unuttum yeri de, şimdi desem yalan olacak yani. Gel gel demiş. Ay yok alıcım, öyle astralist gibiyim. Öyle gel gel deyip her yere gidemem yani. Geçti borun pazarı artık. Millet bahçesiymiş. Selamlar olsun oradaki bütün herkese de. Abla hamburger siparişini sana versek oluyor mu diyor. Ya şu dinleyiciyi bir engelleyebilir misiniz abi ya? Abi bir şey söyleyeceğim. Bana hamburger siparişi veriyorsun. Doyum hamburgere de gidiyorsun. Şey, şarkı iste o zaman orada. Ya bir şey söyleyeceğim. Sana hamburger siparişi verebilirim. Tabii canım, ben şimdi bizim radyoda mutfak var. Bir iki şarkı çalarım. Oradan bir iki köfte alır döndürürüm. Bir de hamburger ekmeğini. Sen adresini de ver kardeşim. Buradan gönderirim ben sana. Sevgili Ahmet hoş geldin. Şıralık'ta yayında bir sıkıntı mı var bakalım? Evet, Şıralık'ta şu an yayında bir sıkıntı var diyor. Hemen ilgileniyoruz onunla da. Teşekkür ediyoruz efendim. Bir görselinizi de alırız hemen.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonhane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın, çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama, daha doğmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bizden neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var, alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş, seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

aylara. Açtım mu eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.
5: Radyo Öğüt.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Geçiyoruz. Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonarne, yazın tadını Visante ile çıkarın.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

tolama işi yapacak, deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak Yapı irtibat telefonu 05

0: 0541 842 2973 0541 842 2973.
1: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel, ihtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonarne'de. Motonarne Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531 986 57 31. Motonhane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den El Silva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin. Alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce 81, Düzce 81, indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
10: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
11: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181.
2: Karneler alındı, şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Bisante elektrikli bisikletler, güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar, uzun menziliyle özgürce keşifler, üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Bisante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonhane, yazın tadını Bisante ile çıkarın.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380-606-0081 0380-606-0081 Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak.
6: Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
7: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380-523-9444 523-9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
10: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce 81, Düzce 81 indirimin var. Trendyol'dan 1000 TL üzerine 300 TL indirim kodun Düzce 81. Hemen Trendyol uygulamasına gel. İhtiyaçlarını şehrine özel indirimle tamamla.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Umut reklamlar. Reklamlar. Karneler alındı. Şimdi ödül zamanı. Çocuklar için en havalı, sizin için en akıllı karne hediyesi. Visante elektrikli bisikletler. Güçlü bataryasıyla bitmek bilmeyen yollar. Uzun menziliyle özgürce keşifler. Üstelik katlanabilir tasarımıyla her yere sizinle geliyor. Bu yazın en teknolojik hediyesi Visante. Tam 9 taksit imkanıyla şimdi Motonhane'de. Motonhane Uzun Mustafa Mahallesi, Ayparslan Türkeş Bulvarı, numara 14 adresinde. 0531-986-5731. Motonhane, yazın tadını Visante ile çıkarın.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95.
4: Sorumsuz yel kovan tek

0: 102.1 Radyo Ödüncü.
1: Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak Yapı'da çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak Yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

rüzgarla doldu, taştı boş adam. Andıkça kanadı, içimde yaram. Bir hayalim vardı, bir de sigaram. Seni içtim, durdum,

0: sabaha kadar.
1: Radyo Iğit reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
7: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorulardan

0: Radyo Öğüt.
1: Her acıya göğüs gerdim. Aşk acısı ne illetmiş. Sevdiğime gönül verdim. Nefes alırken

0: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi. 524 80

elimde duran fotoğrafın. Baktım inan tanıyamadım, bu şarkımı ben sana yazdım.

0: Şimdi ilanlar.
1: Şimdi ilanlar.
2: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
3: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

şaşırmış kalmışım, nasıl ödeyim? Taş duvar nasılsa işte öyleyim. Çok zor durumdayım, çok zor durumdayım, iyi değilim, iyi değilim.

0: Şimdi ilanlar. Şimdi ilanlar.
1: Kolçak yapıda çalıştırılmak üzere kara sıva, alçı sıva ve mantolama işi yapacak deneyimli, işinin ehli usta alınacaktır. SGK servis ve dolgun maaş verilmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Kolçak yapı irtibat telefonu 0541 842 2973 0541 842 2973.
2: İlan ve duyurularınız için bizi arayın. 524 85 95 524 85 95.

Evet sevgiler, yeni dostlarım. Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'ta hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

ister fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Radyo Öğüt.
1: Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi? Söyle, bekledim.

Dinle güzel, dinle şarkı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen soruyorsun neden durgun, neden suskunsun? Biliyor musun ki hiçbir karşılık görmeden sevmek, bu durgunluğumun, bu suskunluğumun bir belirtisidir. Peki biliyor musun seni ne kadar çok sevdiğimi? Yağmurlu bir havada ellerini havaya aç, tutamadığın yağmur tanecikleri kadar çok seviyorum. İşte seni o kadar çok seviyorum. Tutamadığın yağmur tanecikleri kadar. Tutamadığın yağmur tanecikleri.

0: Radyo Öğüt.
1: Kaç sabah uyandım sensiz, kaç akşam ağladım

Yeter artık, bu kadar yeter. Her günüm birbirinden beter. Gelmeni istemiyorum, sevmeni hiç istemiyorum. Ağlamak, ağlamak istemiyorum. Ağlamak.

0: Radyo Öğüt.
1: Evet, birbirinden değerli kıymetli konuklar. Lokalimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programıma başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

değeri yok sensiz bu canım. Can yerine azap taşıyor kanım. Ne gereği var sensiz bu dünyanın? Sensiz ömrü istemem. Üstü kalsın, üstü kalsın.

Seninle yaşarken şunu anladım kızım. Senden bana ne köy ne de kasap olur. Sen var ya sen. Sen hayatımda tanıdığım en yalan, en yılan, en sahtekar olansın. Sen var ya sen. Ulan akrep kendini sokan. Ulan çıngıraklı yılan. Sen benim ömrümü